sahibi ve bildim. Hani uyudun lan? Havanın nevabı sahibi ve bildim. Hani uyudun lan? Havanın...